Öyle bir. Em gişin tabi hele kama ya iro. Ku e Juliana vore bu. Bir ya radyo delay. O gelik ispas, jbu bahler kirin ama. O pertim, hem de keyfu

Tam baş gıhtarın bakışa üstü de leal. İrü ama vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajar yanı borama. Priya Radyo de leal. O halik ama ya İrü, lisir oleyzere dıştiyan yanji ezidiyan. Veren bir evre nasıl gelin?

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro, Bejim Daire Beni.

Tam baş guhdarim axşa üstüdeli al. İru amma vara bernamaya hangali ser efrine çizanın. Ajar yanı borama. Priya radio delal. O xalik ama ya iru nesir oleyzir edin şiyan yanji ezidiyan. Vara mehevre nasukin.